Don't touch me, mate. In your white infant, in quick. Senga kiawa. In quick oyak. In timist. Aso kitlaya. Touch me, mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Ni chop. Ni ignotlamati. Ni gmati. Nehua toshti. Nehua timetzli. Nehua yowal nepantli.

Toto Chimimex. In your white infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochinimex. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal. Nepant. In Timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetsi. Nehua. Yowal Nepantla.

Toto Chilimex. In your world, in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochinimex. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal Nepantli. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Timetzli. Nehuan. Yowal Nepantli.